0: Ömrümden selamlar Kadirhan abicim, Sakarya'dan Mine Coşkun. Şu anda balkonda oturup seni dinliyorum. Kral FM dinleyicilerine ve kendime gönderiyorum sıradaki şarkıyı demiş. Emrah'a selam gönderirsen mutlu olurum diyor. Almanya'dan Mensure. Selamlarını iletmiş olalım. Efendim bu gece de geliyoruz bir beraberliğimizin sonuna. Mesaide olan kralcılarımıza, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza selam gönderelim. Nasip olursa yine yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan.

Öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyor. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

İlaç Gibi Radyo. Bu şarkı istediğin an sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız. İlaç gibi rahat.

tuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzel kadınım benim, kadınım.

Mutluluk denilen tek kelime. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce İş Cep'e gir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Honda yanımda kullanıcılarına özel seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımdayla mobil ödemelerde 3 aya varan

0: Aran Bade Farksız Taksit Fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda Yanımda mobil uygulamasında.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.

0: portföyün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
1: Yatırımın iş gücü seninle. İş Portföy.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
1: Senin yanında Akbank.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Just

0: dönüyor.
1: Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzinli, dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin.
0: Renew.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
3: Garanti BBVA Kripto.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
7: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
8: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon.

0: 5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral.
2: Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İş bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten büyük kolaylık. Aracım ve seyahatim. Uçak bileti, otel rezervasyonu, araç bakımı ve sigortası. Yolculuk planı yapmadan önce İş Cep'e gir. İhtiyaç duyacağın her şeyi tek yerden hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş Cep'ten Max Sticker Kart'a hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Benim bankam iş bankası.
3: İş bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
10: Turkcell'le bağlan hayata.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
12: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
13: Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzin.

0: dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin. Renew.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de. Türkiye

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Sen de birikimlerini değerlendirmek için Akbank Mobil'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Detaylar akbank.com'da.
2: Zührana özleriyle serinliği hisset. İster suyla, ister sodayla karıştır. %100 gerçek meyve özüyle ferahla. Doğada ne varsa Zührana'da.
3: Honda yanımda kullanıcılarına özel, seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
4: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
5: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş Portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak. Kolayca.
6: İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
7: Yatırımın iş gücü seninle. İş Portföy.
8: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini İş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
4: Çocuklar okula dönüyor, Aksesler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
11: Düşünsenize. Güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
2: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye...

0: Akses 25 yaşında.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kurutma makinesi olmayanlar...

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
5: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum.

0: sıradaki şarkıyı Baran sana armağan ediyorum.
1: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi kıza selamlar.
2: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Yeni günü bizimle karşılayan sevgili kralcılarımız, işlerine gitmek için telaş edenler, kulaklıklarıyla bizi toplu taşımada dinleyenler, servislerde dinleyenler, bütün emekçilere kolay gelsin. Bu güzel şarkılarımız hepimize ilaç gibi.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Şahane bir babalar resitaliyle başladık. En kral şarkılarla devam ediyoruz sevgili kralcılar. Biraz hareketlenelim şöyle. Uyanmayan kalmasın. Türkiye'yi uyandıran adam da önümüzdeki hafta pazartesi itibariyle işbaşı yapacak. Sonra ben izne çıkacağım. Şöyle hareketli güzel şarkılarla radyosunu şimdi açanlara günaydın diyelim. Şarkılarımızı eşlik edenlere kolaylıklar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Honda yanımda kullanıcılarına özel, seçili modellerde orijinal bakım tamir parçaları ve işçilikte %20 indirim. Bir Honda standardı. Üstelik Honda yanımda ile mobil ödemelerde 3 aya varan vade farksız taksit fırsatı. Son gün 29 Ağustos. Detaylı bilgi Honda.com.tr ve Honda yanımda mobil uygulamasında.
3: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda, fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
4: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
5: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
6: Renew. Her markadan kontrol edilmiş ikinci el otomobiller. Elektrikli, hibrit, benzinli, dizel ve LPG'li. Renew'da tüm ikinci el araçları yenilemek için uzmanlık, teknoloji ve güvenilirliği bir araya getiriyoruz. Aracınızı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz. Çünkü uzmanlarımız 12 ay garantili aracınızı 150 farklı kontrol noktasına kadar test etti. Renew yetkili satıcılarındaki ikinci el araçları keşfedin.
5: Renew.
7: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar Maximize.com.tr'de.
5: Benim bankam İş Bankası.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
14: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
15: Türkiye Sigorta, gücü adında.
16: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
17: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Kahve makinesi deyince vatan.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 27 Ağustos Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, geri dönüş yok dedi. Biz bir yola baş koyduğumuz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini

0: kullandı.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
0: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonuna işaret etti. Öcalan'ın da bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmeli, şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığı

0: hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. En az 160 kişi hayatını kaybetti. 384 kişidense haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi. Motorine 5 lira 36 kuruş indirim geldi. İndirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 77 lira civarına geriledi. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Avustralya'da yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında karar verildi. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği söz konusu şarkıları listelerden men etti. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,95 değer kazancıyla 14.610 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.13, euro 56.16, gram altın 7.167 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 78.000 dolar bandında.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu revanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının revanşında Litvanyalı ekip Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor da Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak. Maç 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.

0: Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Haberlerini aldık sevgili kralcılar. En kral şarkılarla saat 11'e kadar devam edeceğiz. İlk saatimizi geride bıraktık. İkinci saatin açılışını Müslüm Baba'nın en güzel yorumlarından biriyle yapacağım. Şöyle güzel iki türkü gelsin arka arkaya. Biri Müslüm Baba'dan, biri Ender Balkır'dan.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında.

0: giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ay Temiz'in mobil uygulaması Ay Temiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Ay Temiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Ay Temiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Ay Temiz Vay.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: diye.
1: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 27 Ağustos Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlayalım. Bu haber bugün pek çok sitede manşette. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde. Hasret bitti, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı başlı Fenerbahçe. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşında Lyon'u 2-1 mağlup etti ve lig etabına adını yazdırdı. 18 yıllık hasret bitti. Bu sonucun ardından toplam skorda 3-2'lik üstünlük sağlayan Sarı Lacivertliler Şampiyonlar Ligi lig etabına adını yazdırdı. Lyon ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Yine güzel bir haber TRT Haber'den aktaralım. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi. Ve Sabah gazetesi manşet sabahta Türkiye tarihe yön veriyor. Malazgirt zaferinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan dünyaya Türkiye yüzyılı mesajı. Dost düşman herkes şunu bilsin, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Sınırda huzur hattı, Milliyet'in manşeti bugün. Terörsüz Türkiye ivme kazandı. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama daha geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırdı. CHP'den Truva atı kararı bir başka başlık ilk sayfadan. CHP Parti Meclisi yeni partiyi destekledikleri gerekçesiyle 49 ismi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Parti yönetimi bu isimleri Truva atı olarak nitelendiriyordu. Disipline sevk edilenler arasında Gül Çiftçi Binici ve Selin Sayek Böke'de bulunuyor. Bir iddiayla devam edelim. İnternet Haber'den CHP'den Mansur Yavaş açıklaması. Yeni partinin kurulmasıyla siyasi tercihi merak edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili CHP sözcüsü Müslim Sarı, Mansur Bey CHP kimliği içinde siyaset yapmaya karar vermiştir dedi. Tarihi yeniden yazıyoruz. Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, bunun önünü artık hiç kimse kesemez dedi. Şimdi Sözcü'ye bakıyoruz. Manşet, İstiklal Marşı ıslıklanamaz. Sözcü diyor ki, tahrikler artıyor, açılım çığırından çıkıyor. Terörün bitmesinin, kanın durmasının 86 milyon destekçisi var ama kirli hesabı olanlar boş durmuyor, toplumun hassasiyetlerine saldırıyor, süreci baltalıyor. Kocaeli Spor Ahmet Spor maçında bir grup İstiklal Marşı'mı

0: okunurken saygı duruşunda bulunmadı ve ıslıkladı. Bu tahriki birkaç kişinin ceset torbasını çağrıştıran sarı poşet açması izledi. Kocaeli savcılığı anında harekete geçip poşet açan 5 kişiyi gözaltına aldırdı. Bunlar ev hapsi cezasıyla bırakılırken İstiklal Marşı'mızı ıslıklayan provokatörlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı deniliyor detaylarda. Ölüdeniz'de yamaç paraşütü faciası Maynet'ten aktaralım. Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz mahallesindeki Babadağ'da meydana gelen yamaç paraşütü kazasında pilot Ali Kıdıl'la Çin uyruklu turist hayatını kaybetti. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Günün güzel haberlerini de almış olduk sevgili kralcılar. Fenerbahçemizi gönülden tebrik ediyorum. Voleybolda kızlarımıza söylenecek laf bulamıyorum. Allah yollarını bahtlarını açık etsin. Ve tabii bir de motorine dev indirim. 5 lira 24 kuruşluk bir indirim yapıldı. O zaman ne diyoruz? Pulleyelim kaptan. Yani 5 liralık indirimli hali bile yine 70 liranın altına düşmedi.

0: Radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar, teslim, mutluluk.
5: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR. Pilot
1: Garaj Şoför Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısını sevenlerine armağan edelim. Hemen ardından Kıvırcık Ali'den bir Ahmet Kaya şarkısı dinletelim. Yine kral şarkılardan birisi sevgili kralcılar. Bu arada hatırlatayım. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'da olacak. Programın ilerleyen dakikalarında hem otobüsün lokasyonunu hem de günün şifresini vereceğim. 10 bin liralık hediye çeki için kulağınız

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: geleceksiniz.
1: Kral FM Haber.
2: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 27 Ağustos Perşembe, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan, geri dönüş yok dedi. Biz bir yola baş koyduğumuz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
3: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendirmeyiz.

0: Bildiysek başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
1: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonuna işaret etti. Öcalan'ın da bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmeli, şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. CHP yönetimi ayrıca 49 kişiyi ihraç istemiyle disipline sevk etti. O isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin yanı sıra İlhan Cihaner, Aylin Nazlı Aka, Gül Çiftçi, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz da var. Alihan Kuriç suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akkay, Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Akkay'ın örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. En az 160 kişi hayatını kaybetti. 384 kişidense haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi. Motorine 5 lira 36 kuruş indirim geldi. İndirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 77 lira civarına geriledi. Avustralya'da yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında karar verildi. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği söz konusu şarkıları listelerden men etti.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu revanş maçında Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının revanşında Litvanyalı ekip Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak. Maç 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

kalpler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, programımızın 3. saatine, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Hoş geldiniz.

0: Sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
6: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, Allianz'dır. Bes, Allianz.
5: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Baran sana armağan ediyorum.
2: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi Kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi Kız'a selamlar.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
0: İlaç gibi radyo. Kezban'ın günlüğü.

Radyosunu şimdi açanlar, güne bizimle başlayan sevgili kralcılarımız, hepinize güzel bir gün olsun. Programın 3. saatini şahane bir babalar listeliyle açtık. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
5: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
6: Ya, insanın içine huzur veriyor.
7: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
8: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şimdi.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Vaymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig ICM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
4: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
3: Kezban'ın günlüğü.

Sevgili kralcılar, birazdan kral etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu, bugün bulunduğu adresi ve günün şifresini vereceğim. Değerli markaların 10 bin liralık hediye çeklerinden birini kazanma şansınız var. Kulağınız bende olsun.

Tekrar hatırlatayım sevgili kralcılar. Bugün Kral Etkinlik Otobüsümüz İstanbul'da olacak. Birazdan programın içinde ilerleyen dakikalarda etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu vereceğim ve günün şifresini vereceğim. Değerli markalardan 10 bin liralık hediye çeki için kulağınız bende.

0: Maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: zaten. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik

0: Evet, sıra geldi. Kral etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve günün şifresini vermeye sevgili kralcılar. Kral etkinlik otobüsümüz bugün Taksim Elmadağ'da, Elmadağ otobüs durağı yanında Harbiye yönünde sizi bekliyor. Arkadaşlarımız etkinlik otobüsümüzün içinde Taksim Elmadağ'da, Elmadağ otobüs durağı yanında Harbiye yönünde sizleri bekliyor. Bugünkü şifremiz Ayasofya. Tekrar edeyim, bugünkü şifremiz Ayasofya. Arkadaşlarımız kral otobüsümüzün içinde Taksim Elmadağ'da, Elmadağ otobüs durağında Harbiye yönünde sizleri bekliyor. Kral etkinlik otobüsümüze ilk giden ve Ayasofya şifresini doğru söyleyen kralcımız bugün değerli markaların 10 bin liralık hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Ben de az sonra kazananı sizlere anons edeceğim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
2: Kezban'ın günlüğü.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral. HTS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
0: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30 bin

0: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

İbrahim Erkal'ın muhteşem yorumunun ardından Yaşayan Efsane gelsin sevgili kralcılar ve en sevdiğimiz şarkısını bütün sevenleri için söylesin. Hepinize ilaç gibi gelsin radyosunun başında, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında Kral FM'e kulak veren büyük kral ailesinin her bir üyesine selam olsun.

0: Ve bugün de Kral Etkinlik Otobüsümüze gelen, şifreyi doğru söyleyen ilk kralcımız 10 bin liralık hediye çekinin sahibi olduğu güzel günlerde kullansın. Kulağınız bizde olsun. Kral Etkinlik Otobüsümüzle sürpriz hediyelerimiz için karşınıza çıkabiliriz.
1: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum. Şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Ve bugün de geldik programın finaline. Sevgili Kralcılar, sabah 7'de günaydın dedik. Tam 4 saat en kral şarkılarla birlikte olduk. Bize eşlik eden kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kısmetse yarın saatler 7'yi gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke kuzeyde 33, Antalya açık 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Olmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: İlaç Gibi Radyo reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Baran Sana Armağan ediyorum.
2: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi kıza selamlar.
0: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Bauplast. Hayat. İyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
8: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre kuzeyden su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: Türkiye'nin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Erdoğan geri dönüş yok dedi. Biz bir yola baş koyduğumuz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız ifadesini kullandı.
1: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Biz millet olarak ne zaman birbirimize kenetlendiysek başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız.
0: DEM Parti'den terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. DEM Parti İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonuna işaret etti. Öcalan'ın da bu alt komisyonda görev almasını bekliyoruz dedi. Sancar, Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmeli, şu anda buna dair bir somut planlama yok diye konuştu. CHP yeni parti ayrımında belediye başkanlarının tutumu tartışma konusu. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan bu konuda dikkat çeken bir çağrı geldi. Belediye başkanlarına seslenen Sarı, siyasal aidiyetleri konusundaki kafa karışıklığını Eylül ayında gidermelerini bekliyoruz dedi. CHP yönetimi ayrıca 49 kişiyi ihraç istemiyle disipline sevk etti. O isimler arasında eski CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'nin yanı sıra İlhan Cihaner, Aylin Nazlıaka, Gül Çiftçi, Yankı Bağcıoğlu ve Zeliha Aksaz Şahbaz da var. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay, Antalya'da saklandığı evde yakalandı. Akay'ın örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca aktif rol aldığı tespit edildi. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarında 162 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 340'ı yabancı, 400'den fazla kişi ise kayıp. Selden etkilenen bölgeye yaklaşık 8 ton yardım malzemesi gönderildi. Birleşmiş Milletler de yardım seferberliği başlattı. Kıbrıs'ta çözüm için taraflar arasındaki ikili görüşmeler yeniden başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada toplantının yapıcı geçtiği vurgulandı. Görüşmelerin her hafta düzenli olarak devam ettirilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir yamaç paraşütü kazası meydana geldi. Metrelerce yüksekten kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli bir turist yaşamını yitirdi. Motorine 5 lira 36 kuruş indirim geldi. İndirim tabelaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 77 lira civarına geriledi. Avustralya'da yapay zeka ile üretilen müzikler hakkında karar verildi. Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliği söz konusu şarkıları listelerden men etti. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,24 artışla 14.646,48 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.600'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.13, euro 56.17, gram altın 7.121 liradan işlem görüyor. Bitcoin 79.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi. Playoff turu rövanş maçında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı Lacivertliler 18

0: 8 yıl aranın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak. Siyah beyazlılar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Litvanyalı ekip Kaunas Žalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da Avrupa Ligi için deplasmanda galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da karşılaşacak. Maç 21.30'da başlayacak. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda 4-4 yaptı. A grubu maçında Almanya ile karşılaşan milliler rakibini 3-1 yendi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Dedikodu dedi Ferdi abimiz. Dedikoduyla kimse büyümüyor kardeşim. Başkasını küçülterek de kimse yükselmiyor. Bugün başkasının lafını size getiren yarın da sizin lafınızı bir başkasına götürür. Bu yüzden de insan kiminle konuştuğuna, kimin yanında sustuğuna ve kime sır verdiğine dikkat etmeli. Hani bir söz var ya, laf taşıyanın ayağı yorulur ama taşıdığı lafın yükünü de en sonunda kendi vicdanıyla taşır diye. İşte vicdanınızda rahat olmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Böyle şeylerden uzak duracaksınız kardeşim. Sevgili Kezban'a çok teşekkür ediyorum. Günlerden perşembe, yeni günde herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Gönlünüzden geçen her bir dilek gerçekleşsin. Şahane bir güne bu şarkılarda eşlik etsin. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibisin.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Allah Allah. Aşktan yananlara, dertten kül olanlara selam olsun diyelim bu şarkıyla bir kez daha. Kalbi kırık olsa da sevgisinden vazgeçmeyenlerin gönlü bir gün mutlaka huzur bulur. Yeter ki buna inanın kardeşim. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin paylaşımlarını görüyorum. Birazdan her birini tek tek adrese teslim edeceğim. Bir yerlere ayrılmayın.

sevdiğini rüyasında görüp de mutlu uyanamayan olabilir mi acaba kardeşim? Mümkün değil tabii ki. İnsan bazen en güzel kavuşmalarını rüyada yaşayabiliyor. Uyandığında yanınızda bulamasanız dahi gönlünüz gece boyunca özlediğine sarılmakta. Bazen bununla bile yetinebilen kralcılarımız vardır. İşte onları armağan edebileceğimiz en güzel şarkılardan biriydi. Gül ablamızı da programımıza ağırladık. Mekanı cennet olsun. Hemen sonrasında aşka dair bir reçetem daha var ki radyonuzun sesini birazcık açabilir misiniz? Aç sesini kardeşim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Kurutma

0: diye.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

ama ölmedim, geliyorum işte aslan gibi dedi Özcan'ınız. Ne kadar doğru bir söz. Hayat vurabilir, sınayabilir, eksiltebilir ama siz izin vermedikçe sizi bitirmez kardeşim. Her düşüşün ardından yeniden kalkarsınız. Siz bu hayatta ilk defa yer almıyorsunuz. Daha önce atlattınız, yine atlatırsınız kardeşim. Yeter ki kendinize, kendi gücünüze güvenin. Balıkesir Sınırgı'dan Berber Eren, beni dinliyormuşsun. Selam olsun sana. Kağıthane'den programımızı takip eden İsmail kardeşim, sana da selamlarımızı gönderiyoruz. Sivas Su Şehri'nden Oğuz, sen de programımızı takip eden kaldırımızdansın. İbrahim Erkal'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Kerem'cim Zonguldak'da sevgiler, selamlar. Kerem Gökçan'da programımızı dinleyen dinleyicilerimizden. Harbi Kız, Hasan ben, bana da bir şarkı çalabilir misin demiş. Gedikpaşa'dan eyvallah. Gedikpaşa'ya da hemen reçetemizi yazıyoruz.

Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim buradayım.

0: en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor. Bugün İstanbul az bulutlu 31, Ankara az bulutlu 34, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 33, Antalya açık 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
1: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım diyor Ferdi abimiz. Aynen öyle. Sevgi emek istiyor, ilgi istiyor, güzel bir söz istiyor. Çiçeği nasıl susuz bırakırsanız, soldurursanız, gönlü de sevgisiz bırakırsanız zamanla küstürürsünüz. Sevdikleriniz hayattayken, yanı başınızdayken kıymetini bilin. Kaybettikten sonra keşke demenin de hiçbir anlamı kalmıyor kardeşim. Yeni saatimizde radyoların şimdi aşağı kral zırhımıza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz.

vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Setur Yaz Show.
4: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Neşen Efsane'den dinlemeye aşina olduğumuz bu şarkıyı Serkan Kaya yorumuyla paylaştık ve bu şarkımızı da şu anda Diyariz'de bize dinlemekte olan sevgili Salih kardeşim, sana da armağan etmiş olayım. Acil şifalar diliyoruz tüm hastalarımıza. Özcan Yıldız, Bayrampaşa'dan programımızı takip eden dinleyicilerimizden, Harbi Kız yine içimizi parçaladığın derin şarkılarına yaktın yüreğimizi demiş. Bayrampaşa'dan Umut, yüreğini o zaman serinletecek bir reçete hemen yazalım sana. Ve son olarak da Sparta'dan sevgili Gülten, sana da armağanımız olsun. Ferdi Baba'dan bir şarkı arzu etmişsin, az önce paylaşmıştık. Umuyorum ki bu şarkıda duygularına tercüman olacaktır.

senin sevdiğinin acısını kendi acısı bilen, mutluluğuyla mutlu olan insanın sevgisi de kolay kolay unutulmaz. Böyle seven bir kalbi de kırmayın kardeşim. Yanınızı bulmuş kendi kıymetini bilin. Çünkü herkes seni seviyorum der ama herkes senin derdin bana, senin mutluluğun sana diyemez kardeşim. Peki mesajınızı şöyle bir bakalım. Bizleri kimler nerelerden dinliyorlar? Gaziantep'ten Yarencim selam olsun sana ve sevdiklerine. Aksaray'dan selamlarını gönderen sevgili Mustafa Turgut poliklinikte çalışıyormuş. Tüm çalışma arkadaşlarına selam olsun, kolaylıklar diliyorum. Harbi kız seni severek dinliyorum. Bir şarkı bana da gönderirsen çok sevinirim demiş. Metin abimizin de selamını aldım. Zekeriya kardeşim Konya'dan, programımızı takip eden krallarımızdansın. Bursa'dan Yeşim seni unutmayalım. Bu şarkıyı sana da gönderiyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
9: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
11: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Baran sana armağan ediyorum.
12: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi Kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi Kız'a selamlar.
1: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

Sabahleyin müziğini seviren isimlerini programımıza ağırlıyoruz. Onlardan biri de Ümit Besen'de. Bu güzel yorumu tamamlayacak bir reçetem daha var ki Sibel'cim, canım benim, sana da armağanımız olsun. Sibel Çatalkaya da annesini kaybetmiş. Sana sabırlar diliyorum. Anneciğin mekanı cennet olsun güzelim benim. Avusturya'dan Sezgin Odabaş programımızı severek dinliyormuş. Eyvallah. Yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz arasında Almanya'dan Fatoş ablacığım var. Avusturya'dan Yücel Akkoyun kardeşim, sana da selam olsun. Tüm gurbetçilerimize de bu güzel reçetelerimizi hemen yazalım bakalım.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Thank you.

Düşeni götürür, kullar affetmez Belgin ablacığım. Aynen öyle, insan hata yapabilir, düşebilir, yanılabilir ama bazı insanlar da bunu fırsat biliyor kardeşim. Yarınıza merhem olmak yerine tam tersi, tabiri caizse tuz basıyor, çok ağır sözler söylüyor. Böyle insanların da gerçek yüzünü zor zamanlarda anlıyorsunuz. Yaşadıklarınızdan ders çıkartabiliyorsanız ve her şeye rağmen yeniden ayağa kalkabiliyorsanız, yaralarınızı sarabiliyorsanız helal olsun kardeşim. Son saatimiz içerisindeyiz. Radyolarını şimdi açan kralcılarımız olabilir. Aramızı yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. İlaç gibi radyoda ruhunuza dokunacak, yanınıza pansuman olacak en güzel şarkılar bu frekansta efendim. Doğru yerdesiniz.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
6: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Bu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira, 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

haksızlığa bir son verin acılar dedik. Ferdi abimizin bu güzel yorumu hemen sonrasında babalar listelinde yine WhatsApp'tan göndermiş olduğunuz mesajlarda arzu edilen bir başka şarkısı var. Bu şarkıyı da kralcılarımızla, Ferdi Baba hayranlarıyla paylaşma zamanı. İzmir'den sevgili Bahar'cığım selam olsun sana. Sınız varmış Nurcan'ım, onlardan biri. Kolaylıklar diliyorum sana da. Uzun yol kaptanlarımız arasında Osman abimiz var. Hayırlı yolculuklar. Gaziantep'ten Adem Savun, 93'ten beri sizleri dinliyorum Harbi Kız. Bütün ağır vasıta şoförler için bir şarkı ricamdır demiş. Tosya'dan, Kastamonu'dan Hasan kardeşim, seni de bu güzel yoruma dahil ediyoruz. Tekside bize dinleyen tüm çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diliyorum.

0: Babalar listeliğindeyiz. Kralcılarımızın gönlünde taht kurmuş en güzel şarkıları paylaşırken dinleyicilerimizin mesajlarını şöyle bir toparlayalım istiyorum. Bursa'dan sevgiler selamlar Harbi Kız demiş Yarencim, selam olsun sana da. Aç sesini kardeşim diyerek mesajını ulaştıran kralcılarımız arasında sevgili Özbek kardeşimiz var. Arkadaşlarıyla beraber bizleri dinliyormuş. Selam olsun her birine. Nasılsın Harbi Kız? Son sesle şarkılarını dinliyorum demiş sevgili Ziya Şahin Türk. Sevgiler selamlar olsun sizlere de. Kristen Bekir abicim, sen yoklamada yerini almışsın Yalova'da. Kirazlı Sanayi sitesinde bize dinlemekte olan kralcılarımız var. Sevgili Cemil abicim her gün bize dinliyormuş. Bugün de suskunluğunu bozmuş. Giresun'dan da Taşkın kardeşimiz de SBL tipik kapalı cezaevinde yatan kardeşi Mustafa Parlak Kılıç için istiyor. Tüm kadar mahkumlarımıza da Allah kurtarsın diyelim. Umuyorum ki bu şarkı duygularınıza tercüman olacaktır.
1: Aşk değil, aşk değil.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Daha geldik programımızın sonuna. Üstadık zaman su misali akıp geçti. Bugün de keyifli bir yayında kralcılarımızın şahane mesajları birlikte gönlümden geçen şarkılar. Umuyorum ki duygularınızı tercüman olmuştur. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime de kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar buluşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 27 Ağustos Perşembe gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar adım adım ilerlerken Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih kararı alması dikkatleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Ankara sıcak gelişmeyi memnuniyetle karşılarken temkini de elden bırakmıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam'da yapılan açıklama metin itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da gelişmenin memnuniyet verici olduğunu duyurdu. Ankara'nın Şam'a desteğinin süreceği ifade edildi. DEM Parti kanadından da terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar geldi. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna, Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan yapılmadı, sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Öcalan'ın da alt komisyonda görev almasını bekliyoruz. Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmeli ifadelerini kullandı. Siyasete bakalım. CHP ve Yeni Parti arasında bir süredir devam eden belediye başkanları krizi derinleşiyor. Dün CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan gelen Mansur Yavaş açıklaması kulisleri bir kez daha hareketlendirdi. Sözcü Sarı, "Yavaş bizimle hareket ediyor," dedi. O açıklamaya yanıt Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Yavaş'ın isminin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiği ifade edildi. Gereken açıklamanın da gerektiği zamanda bizzat Mansur Yavaş tarafından yapılacağının altı çizildi. Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde parti yönetiminde yer alan 49 isim daha kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Yargıdan manşetlere uzanalım. İstanbul Şişli'de 2016 yılında öldürülen Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısı Bülent Gündüz dahil 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan Mehmet Akay Antalya'da saklandığı bir evde yakalandı. Akay'ın örgüte ait belgelerin saklanacağı yere götürülmesi için talimat verdiği ve süreç boyunca da aktif rol aldığı tespit edildi. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Günan cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti. Amca, anne ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet, cesedi taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar ise 17 yıl hapis cezası almıştı. Yargılamaların ardından bugün bir gelişme yaşandı. Narin Günan'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi. Nepal bugün deprem haberiyle sarsıldı ve sonucunda da büyük bir doğal afet meydana geldi. Buz ve kayadan oluşan çığın nehre düşmesi sel ve heyelana neden oldu. Şu ana dek 289 kişinin öldüğü bilgisi var, 1300 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

0: belgeleri ÖSYM'nin web sitesinde erişime açıldı. Sınav 6 Eylül'de yapılacak. Trafik sigortasında kaza sonrası süreci kolaylaştırmak için yeni bir adım daha geldi. Alo 193 ihbar hattı 1 Eylül'de aramaları açılıyor. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü bugün de İstanbul'da turuna devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Olympique Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve 18 yılın ardından adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Bugün saat 19'da başlayacak kura çekiminde Sarı Lacivertliler, Devler Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray ile birlikte 3. torbada yer alıyor. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi hedefi için sahaya çıkacak bugün. Siyah beyazlar 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında Kaunas Algiris'e saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor da Avrupa Ligi için galibiyet peşinde. Bordo Mavililer 1-0 mağlup olduğu Ferencvaros'la Macaristan'da saat 21.30'da mücadele edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cuma günü ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya açık 39 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Hem otoyolu Doğu İzmit kavşağı, Dilovası kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı hem Doğu İzmit kavşağı ve Kuzey Marmara otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında her zaman olduğu gibi alemin kralında kralcılarımızlayız. Sevgili Harbi Kız, teşekkür ediyorum. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin istiyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz kralcılarımız. Az sonra nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağım. Bugün programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsümüzün İstanbul'da olduğunu hemen hatırlatalım ve Kral Etkinlik Otobüsünün yanına gidip şifremizi söyleyen kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Peki Kral Etkinlik Otobüsü nerede? Programın başlangıcında kralcılarımızla paylaşalım. Avrupa yakasında Piyalepaşa'da. Piyalepaşa Bulvarı, Ok Meydanı yönü, Kadınlar Çeşmesi otobüs durağı yanında Kral Etkinlik Otobüsü kralcılarımızı bekliyor. Tekrarlayalım. Piyalepaşa'da Piyalepaşa Bulvarı, Ok Meydanı yönü, Kadınlar Çeşmesi otobüs durağı yanında Kral Etkinlik Otobüsü kralcılarımızı bekliyor. Peki şifremiz ne? Şifre Dolmabahçe Sarayı. Şifreyi tekrarlayalım. Dolmabahçe Sarayı, Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifremizi söyleyen bir kralcımız 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. Sevgili Özgür Otobüs de kralcılarımızı bekliyor. Ben de merak ediyorum kazanacak olan talihli kralcımızı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

1990'lı yıllara götürelim. O yıllara imzasını atan şarkılardan bir tanesini Selami Şahin'in o güzel yorumuyla kralcılarımızla paylaşalım. Nasıl ulaşacaksınız? 0532 703 92 00, Kral FM'in WhatsApp numarası. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız bizlere ulaşabilirler her zaman olduğu gibi. Bu arada yurt genelinde de kralcılarımız yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklık yarın itibariyle yaklaşık 4-5 derece düşecek. Artık Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu yavaş yavaş terk ediyor. Sıcaklardan bunalan kralcılarımız, bu notu sizlerle paylaşmak istedim. Devam edelim, birazdan da gelen mesajlarınızı okuyacağız. Selami Şahin'e bir kulak verelim.

0: Kral Etkinlik otobüsümüzün İstanbul'da olduğunu hatırlattık. Hem lokasyonu hem de şifreyi paylaştık. Telefonunda Kral uygulaması olan bir kralcımız etkinlik otobüsümüzün yanına gitti ve sevgili Özgür 10.000 TL'lik hediye çekini takdim etti. Kralcımıza teşekkür ediyorum. Kulağınız Kral FM'de ve tabii ki Kral Pop Radyo'da olsun. Bu sürpriz hediyelere sahip olmak istiyorsanız dinleyenimize bir kulak misafiri olalım. Bakalım neler söylemiş. Sonrasında tekrar birlikte olacağız.
1: Merhabalar, ben Turan Bahşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim, şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.

hayatımıza damgasını vuran şarkılardır. Muhakkak bizde bir anısı vardır. Dinleyen kralcılarımız, özellikle sizleri 90'lı yıllara götürdüm. Şarkıyı sevdiklerinizle paylaşmanızı istedim Alemin Kralı'nda. Almanya'dan İbrahim Bey ve Serap Hanım, teşekkür ediyorum. Şarkıyı tüm gurbetçilere hediye etmişler. Bu arada Fenerbahçe'yi kutluyorlar. Fenerbahçe biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu revanşlarında Lyon deplasmanına çıktı. Sarı lacivertliler rakibini 2-1 mağlup etti ve adını 18 yıl sonra Devler Ligi'ne yazdırdı. Bu yolda yürüyen, çaba harcayan tüm takımlarımıza da başarılar dileklerimizi iletmek istiyorum. Keyifli bir maçtı. Almanya'dan İtalya'ya bir dönelim. İtalya'dan Hasan Gürbüz'e armağan olsun şarkı. Kapadokya'dan Bircan, teşekkür ediyorum, hoş geldin. Sancaktepe'den sevgili Yılmaz'a ve tüm Bingöl'lere armağan olurken şarkı. Kütahya'dan şu anda porselen fabrikasında çalışmakta olan Hakan Katı'ya, çalışma arkadaşlarını, orada bizi dinleyen dostlara armağan edeceğiz. Sivas Gürün'de şu anda kayısı toplayan Fatma Tepeci'ye armağan olsun şarkı. Havalar yağmurlu diyor, kolay gelsin tüm emekçilerimize. Ve Belçika'dan sevgili Ümit Bilir, bu şarkı sana ve sevdiklerine de armağan olsun. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM, Kaan'la birliktesiniz. Rahmet ve dua ile analım. İbrahim Erkal yorumunun hemen sonrasında Cengiz Kurtoğlu sevenlerinin de duymayı istediği unutulmayan şarkılardan bir tanesine daha Alemin Kralı'nda.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
5: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
6: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekonomi.

0: sistemle
1: yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
3: Kişiye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Oh!

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Serkan Kaya tanımam alemin kralındaydı. Bazen bir keşke bin pişmanlığa bedel olabiliyor ama iş işten geçtikten sonra ne dünün rüzgarı geri gelebiliyor ne de o kırılan kalpler eski haline dönebiliyor. Geriye bir tek bıraktığımız zannediyorum ki iyi kiler, bırakın pişmanlıkları değil, iyi kileri geride bırakıp iyi kileri yaşayalım. Az sonra ikinci saate adım atacağız. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de, alemin kralında.

0: Kavşağı Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Onur Akın yorumunun hemen sonrasında rahmet ve duayla analım Kıvırcık Ali ile devam edeceğiz. Programın ikinci saatine adım attık. Bazen hayat insanı yoruyor, yollar yoruyor. Bazen en yakın bildiklerimiz neler yaşadığımızı da tabii ki bizden başkası maalesef bilmiyor. Birazdan Babalar Resteli'nde ustalara saygı kuşağında alemi kralında kralcılarımızlayız. Rahmet ve duayla analım bu bölüme Müslüm Baba'nın unutulmayan iki şarkısıyla adım atacağız. Sonrasında Ferdi Tayfur, Orhan Baba ve İmparator yorumuyla Babalar Resteli'ni nihayete erdireceğiz. 0532 703 92 00 Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numarası.
1: Üstüm başım

neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: silecekmiş.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olun. Olmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin

Babalar Resteliğini ustalara saygı kuşağına imparator yorumuyla artık geride bırakıyoruz kralcılarımız. Birazdan da haber bültenimize bağlanacağız ve artık son saatin içerisine yavaş yavaş adım atacağız. Bu şarkıları radyoları başında kralcılarımız dinlemeyi istediler. Adana'dan Yılmaz, Gemlik'ten Fatih Bey, hoş geldiniz, kolay gelsin. Bakkal dükkanı işletiyorum diyor. Tüm esnafımıza selamlarımızı, sevgilerimizi ulaştıralım. Esenler'den

Emir'e armağan olsun şarkı Recep Altuntaş'a. Sakarya'dan sevgili Hayri Bey, Hayri İnce uluslararası tır kaptanı. Diyarbakır'dan sevgili Ayşe'yi unutmayalım. Samsun'dan Havva Önal'a armağandı Ferdi Baba şarkısı. Uzun yol kaptanımız Osman Baydoğan da kulak misafiri oluyor. Ona ve tüm uzun yol kaptanlarına hediye edelim. Antalya'dan esnafımız Alparslan Çolak'a. Enes Dönmez Eskişehir'e selamlar. Osman ve Ergün'ü unutmamış. Mali müşavirim Sinan Büyükkendirci ben diyor. Sıradaki şarkıyı tüm kralcılara da armağan etmek istiyorum. Kralcılarımızın mesajlarına yer verdik. Az sonra da hatırlattığımız gibi ikinci saati geride bırakıp son saatin içerisine gireceğiz. 18 itibariyle de sevgili Melis mikrofon başında olacak.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeşim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 4

0: 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: İlaç gibi radyo. Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 27 Ağustos Perşembe, günün sıcak manşetleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bosna kasaba olarak bilinen Srebrenica soykırımının baş sorumlularından soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. 16 yıllık kaçışının ardından yargılanan Mladic, 2017 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Terör örgütü SDG'nin fesih kararı Ankara'nın yakın takibinde. Milli Savunma Bakanlığı bu gelişmenin Suriye'nin egemenliği bakımından önemli olduğunu bildirdi. Şam'a desteğin süreceği ifade edildi. Yargıdan sıcak bir gelişme var. Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Tolga Akış'ın müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi. İstanbul'da 2016'da öldürülen Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz dahil 4 şüpheli hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Narin Güran cinayetinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Yargılamaların ardından bugün soruşturmaya ilişkin bir gelişme yaşandı. Narin Güran'ın ailesi cinayetin faili meçhul kapsamında yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru reddedildi. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Ölü sayısı 400'e yükseldi. 33 ülkeden turistlerin de olduğu 1300'e yakın kişi ise hala kayıp. Yıkıcı sel ve heyelanın nedeni Himalayalarda buzuldan kopan bir kütle olarak açıklandı. Yarından itibaren yurt genelinde hava sıcaklığı düşüyor. Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan yağışlar ve su baskınlarına ilişkin uyarı geldi.
2: Sezonun ilk serin ve yağışlı havası ülkeye giriş yaptı diyebiliriz. Çünkü birçok noktada yağış olacak. İstanbul'da, Marmara'da, Karadeniz'de, İç Anadolu'da hatta bu yağış Adana'ya, Gaziantep'e kadar inecek ve sıcaklıklarda da belirgin düşüş olacak. İstanbul'da gün boyu yağış var. Özellikle öğle saatleri ve öğleden sonra yağış şiddetli de olacak. Yani su baskını tehlikesi de var. Ankara'da gök gürültülü şiddetli yağış var. Cumartesi günü olduğunda Sivas, Ordu, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat buralarda yağışlar şiddetli. Pazar günü Doğu Karadeniz'de şiddetli olacak. Ege kıyıları ise 5-6 derece düşüş var. Cuma, cumartesi kuvvetli rüzgarlarla akşam saatlerinde üşüten de bir hava olacak. Pazar günü olduğunda İstanbul'da güneşli bir havaya uyanacağız. 28 derece sıcaklık var. Sonraki günler daha ortalamalarda olacak. Çok 30 derecenin üzerinde değil ama 30 dereceye yakın seyredecek.
1: Hazine destekli esnaf kredi faizlerinde yeni bir adım atıldı. Vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini söyledi. SGK borç yapılandırması için son başvuru tarihi de 31 Ağustos. Başvuruyla birlikte ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanıyor. Azami tecil süresi de 72 aya uzatılıyor. Spor bülteni öncesinde bizden bir haber. Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura

0: Roş'la Macaristan'da saat 21.30'da karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst yapı onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

haber merkezimize bağlandık. Haberlerin hemen sonrasında alemin kralında birlikteyiz. Ve artık günün yorgunluğunu bu güzel şarkılarla kralcılarımız üzerlerinden atsınlar isterim. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimiz, şöyle bir camları açın, derin bir nefes alın. Stresten uzak bir şekilde evlerimize varalım. Bu arada ekmek parası peşinde koşan tüm şoför kardeşlerimize, canlarımıza kucak dolusu selamlar gönderelim. Trafiğin hani o bitmeyen çilesini unutturacak ve ruhumuza ilaç gibi gelecek şarkılar alemin kralında sizlere ulaşmaya devam edecek.

0: Ulaş'taki risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevreleri

0: yerlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: İlaç gibi radyo.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
10: Chery.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Volvo'lulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
13: Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram Bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
7: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum. Şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
8: Merhabalar, ben Turan Bağşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim. Şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.
6: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

tabii ki evlerinde, iş yerlerinde bu şarkılara eşlik eden kralcılarımız olduğu gibi günün koşturmacasını geride bırakanlar var. Evlerine gidip köşeyi çekilip soluklananlar, nefes alanlar, hani bir yerden sonra da çayını kahvesini alıp sesimize ortak olan kralcılarımız. Hepinize huzurlu akşamlar diliyorum tekrar tekrar. Bazen hayatın gürültüsü o kadar artıyor ki kendi iç sesimizi duyamaz hale gelebiliyoruz. Koşturmaktan, yetiştirmeye çalışmaktan en çok da kendimizi unutuyoruz. Şarkılar ilaç gibi gelsin kralcılarımıza. Yollarda bizleri dinleyen, ortamlarında bizleri ağırlayan herkese de bu şarkılarımızı keyifle armağan edelim ve kaldığımız yerden devam edelim.

kralcılarımızla paylaşalım. Akşamın şu güzel saatlerinde yollarda bulunan, evlerinde ve iş yerlerinde alemin kralını, Kral FM'i takip eden herkese de bu şarkıları hediye edelim. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası artık yurdu terk ediyor. Yarından itibaren ülke yağışlı havanın etkisi altına giriyor ve sıcaklıklar yarın yaklaşık 4-5 derece düşecek. Bu hatırlatmayı da kralcılarımıza yapalım. Az sonra da veda faslı için buralardayız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: numaran World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Yeni MaxTicker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxTicker karta hemen başvur.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo. Reklam.

Zaman su misali aktı geçti. Sevgili Melis, mikrofonu sana devrediyorum. Güzel bir yayın diliyorum. Birazdan ana haber merkezimize bağlanacağız. Haberlerin hemen sonrasında Melis mikrofon başında. Rahmet ve dua ile analım hem Barış Manço hem de Kayahan yorumları ard arda Alemin Kralı'nda sizlerle buluştu. Yarın yine saatler 15'i gösterdiğinde Harbi Kız'ın sonrasında kralcılarımızla tekrar buluşmak dileğiyle hayırlı, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 27 Ağustos Perşembe, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü. Öğle saatlerinde Üsküdar'da esnaf ziyaretine çıkan Cumhurbaşkanı geçtiğimiz saat diliminde de Kazak ve Kongolu mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Her iki görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar ilerlerken Suriye'de terör örgütü SDG'nin fesih kararı alması dikkatleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Ankara bu sıcak gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor ancak temkini de elden bırakmıyor. Milli Savunma Bakanlığı gelişmenin memnuniyet verici olduğunu duyurdu. Ankara'nın Şam'a desteğinin süreceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olabileceği yorumlarına karşı çıktı. Kamu yararı için makul sebepler varsa farklı düzenlemeler yapılması eşitlik ilkesine aykırı değil dedi. Anayasa Mahkemesi'nin de bu yönde içtihatları olduğunu söyledi. DEM Parti'den de terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar var. İmralı heyeti üyesi Mithat Sancar, çerçeve yasanın ardından İmralı'dan yeni bir silah bırakma çağrısı yapılacak mı sorusuna Öcalan'dan çağrı konusunda bir beyan yapılmadı. Sürecin ihtiyacı olursa o zaman gündeme gelecektir yanıtını verdi. Sancar ayrıca Öcalan'ın da alt komisyonda görev almasını bekliyoruz. Öcalan bu aşamadan sonra kamuoyuyla doğrudan iletişim kurabilmeli ifadelerini kullandı. CHP ile Yeni Parti arasında bir süredir devam eden belediye başkanları krizine noktayı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş koydu. Dün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan gelen "Yavaş bizimle hareket ediyor" açıklamasını yalanladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de Yavaş'ın isminin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğine dair bir açıklama paylaştı. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde parti yönetiminde de yer alan 49 isim daha kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Sınır ötesinden bir manşet var. Nepal'de yerleşim yerlerinin yok olduğu felaketin bilançosu ağırlaşıyor. Ölü sayısı 400'e yükseldi. 33 ülkeden turistlerin de olduğu yaklaşık 1300 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Felakete neden olan yıkıcı sel ve heyelanın nedeni olarak Himalayalarda buzuldan kopan devasa bir kütle gösterildi. Bosna kasabı olarak bilinen Srebrenica soykırımının baş sorumlularından soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladic hayatını kaybetti. 16 yıllık kaçışın ardından yargılanan Mladic 2017'de müebbet hapse mahkum olmuştu. Yargıdan manşetlere bakalım. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akiş gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Tolga Akiş'e müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor. İstanbul Şişli'de 2016 yılında öldürülen Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık Kambur'u öldürdüğünü itiraf eden Bülent Gündüz dahil 4 şüpheli hakkında

0: kayalıklara düşen paraşütteki eğitmen ve Çinli turist yaşamını yitirdi. Ekonomiden manşetlere uzanalım. 2021 yılında devreye alınan kur korumalı mevduat hesaplarının tamamı kapandı. Ekonomi yönetimi Haziran 2023 yılında KKM'den kademeli çıkış sürecini başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek duyurdu. Şimşek, makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni arttıran politikalarımıza devam edeceğiz dedi. Hazine destekli esnaf kredi faizlerinde de yeni bir adım atıldı. Hazineden vergi ve prim borcu bulunan esnafa kredi imkanı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürdüklerini aktardı. Kararı değerlendiren TESK Genel Başkanı Palandöken ise krediye ulaşamayan esnaf için yeni imkan önemli dedi. Bu arada hatırlatalım, SGK borç yapılandırması için de son başvuru tarihi 31 Ağustos. Başvuruyla birlikte ilk taksitin ödenmesi halinde yıllık tecil faizi %29 olarak uygulanıyor. Tecil süresi de 72 aya uzatılıyor. Kamu personel seçme sınavı lisans giriş yerleri açıklandı. Sınava giriş belgeleri ÖSYM'nin web sitesinde erişime açıldı. Sınav 6 Eylül'de yapılacak. Trafik sigortasında kaza sonrası süreci kolaylaştırmak için yeni bir adım geliyor. Alo 193 ihbar hattı 1 Eylül'de aramalara açılacak. Bizden bir haber, Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kura çekimi bugün yapılıyor. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla yer alacağı organizasyonda Galatasaray ve Fenerbahçe 3. torbada bulunuyor. Monaco'daki kura saat 19'da başlayacak. Yeni formatta 36 takımın yer aldığı lig aşamasında her ekip 4 torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 maç oynayacak. Galatasaray ile Fenerbahçe aynı torbada olmalarına rağmen lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimiz bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş 3-0 galip geldiği playoff turu maçının rövanşında saat 20'de Kaunas Zalgiris'e konuk olacak. Trabzonspor'da 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Ferencvaros'la Macaristan'da saat 21.30'da karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarın saat 19'da Polonya ile mücadele edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen milliler Polonya karşısında da galip gelirse namağlup şekilde üst tura yükselecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cuma günü ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya açık 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için ama sigorta.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet. Pilot Garaj
5: Şoka Ekspertiz. İlaç gibi radyo. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sırada

7 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Artık haftayı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Günü de yavaş yavaş bitiriyoruz sevgili kralcılar. Keyifli güzel bir akşamüstü buluştuk sizlerle. Hafta içi her akşam olduğu gibi. Sevgili arkadaşım Kaan'dan mikrofonu, şarkıları devraldım. Kendisine teşekkür ederek yayınıma başlıyorum. Dinleyicilerimizle yine aynı mevkide karşılaştık. Birçok kralcımız mesaiyi tamamladı, yollara çıktı. Hayırlı sabırlı yolculuklar diliyorum hepinize. Gece vardiyasında çalışmak üzere yollara çıkan kralcılarımıza da kolay gelsin dileklerimizi iletip başlayalım. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Afrika ve Basra sıcakları artık yurdumuzu terk ediyor sevgili kralcılar. 10 gündür memleket yanıyor, kavruluyor. Çok sıcak günleri geride bıraktık. Yarın itibariyle şöyle bir nefes alacağız. Özellikle İstanbul'da cuma günüyle birlikte hava koşullarında kısa süreli ancak belirgin bir değişim yaşanması öngörülüyor. Sıcaklık düşüşüne yağışın ve kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor. Özellikle 10 il için sarı kodlu uyarı verilmiş. Sağanak yağış çok olacak. Önlemlerimizi şimdiden alalım. Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarın akşamdan itibaren bu kadar sıcaklardan sonra birden ne oldu da bu kadar

0: silerim.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
5: Nene, şimdi okullu olduk diyordu hani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Bugün Getir Büyük'te 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Haydi başlayalım sohbetimize, muhabbetimize. Zamanı geldi sevgili kralcılar. Hatırlatmalarımı yapayım. 532-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Instagram'dan da okuyoruz mesajlarınızı. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Dileyen kralcılarımız buradan da mesajlarını yazabilirler.

0: Net gündem.
1: 27 Ağustos Perşembe akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında sınır ötesinden dikkat çeken bir manşet var. 11 Eylül'ün mimarı 27 yıl sonra yargılanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül saldırılarının baş planlayıcısı olmakla suçlanan Halit Şeyh Muhammed'in yargılanacağı tarih netleşti. Halit Şeyh Muhammed'in yıllardır ertelenen davasının 5 Haziran 2028'de Guantanamo'daki Amerikan askeri mahkemesinde başlayacağı açıklandı. NTV'de meteorolojiden de bir uyarı var. Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Etkili olan sıcak hava dalgaları da yerini soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı verirken İstanbul Valiliği de vatandaşları uyardı. Megakentte yarın hava koşullarında kısa süreli ancak belirgin bir değişim yaşanması öngörülüyor. Sıcaklık düşüşüne yağış ve kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. Cumartesi günü de İstanbul'da sıcaklıkların 18 derecelere kadar inmesi bekleniyor. TRT Haberse Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği manşetiyle karşılıyor bizi. İstanbul'da çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Üç görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. TRT Haber'de ekonomi manşetiyle de bir haber var. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılma hesapları geçen hafta 4 milyon lira daha azalarak sıfıra indi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelişmeyi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek duyurdu. Net gündemde Anadolu Ajansı'na uzanalım. Manşette Bosna kasabı yazıyor. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından soykırım ve savaş suçlusu Sırp General Ratko Mladić hayatını kaybetti. Mladić 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Sözcü'ye bakalım, Osman Kavala manşette. 9 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararına dair ilk açıklamasını yaptı. Kavala, AİHM'in kararında somut delil eksikliğine işaret edildiğini belirtti. Hukuk devletinin bu ilkeye riayet etmesi gerektiğini savundu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geçtiğimiz gün Osman Kavala hakkında verdiği nihai kararda, Türkiye'yi 6 farklı maddeden mahkum etmişti. Osman Kavala'ya da ayrıca 70 bin euro manevi tazminat ödenmesine hükmetmişti. Habertürk'te ise yargıdan bir manşet var. Müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Akış'a müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları yöneltiliyor.

0: devreye alınacak. Net gündemin kapanışını bizden Kral Müzik.com.tr'den yapıyoruz. Kral Otobüsü turuna İstanbul'da devam ediyor. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Gündem.
1: Net gündem.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cuma günü ülke kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin havanın etkisinde kalacak. Yarın İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 29, İzmir rüzgarlı 35, Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Antalya açık 39 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çok güzel bir fotoğraf göndermişsin Elif. Neresiymiş burası? Bartın Ulus. Bugünün ilk selamı Bartın'a gidecek. Ulus ilçesinde dinleyen bir kralcımıza. Sevgili Elif dinliyor orada. Eşiyle beraber akşam pikniğine gitmişler. Ne güzeldir oralar şimdi. Bartın'ın çok zengin bir doğası vardır. Orada dinleyen kralcılarımıza selamlarımızı gönderelim. Bizim için bir şarkı çalar mısınız demiş Elif. Tabii ki çalarım. Fotoğrafından anladığım kadarıyla Elif'ciğim yaşlarımız birbirine yakın. Böyle duyar duymaz hatırlayacaksın bu güzel şarkıyı. Ne güzel denk geldi. Uzun zamandır çalmıyordum. Bizim çocukluğumuzdur bu şarkı. 80'li yıllarda doğup 90'lı yıllarda çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını yaşayanlar için yeri bambaşkadır. Tek kanallı dönemlerde ekranda çok gördüğümüz bir isimdir. Şöyle girişinden hemen anlayacaksınız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı hazırlıklı olunmasında fayda var.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
2: İlaç gibi radyo.
6: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çip para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
7: Akses ve iyi yaşa.
6: Akses 25 yaşında.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Kurutma

Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri

0: arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Eksperti.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Fikret abimizin selamını iletelim Semra ablaya. Çok kıymetli eşim, sevgili Semra Küçük Kuşçu'ya sıradaki şarkıyı armağan eder misin Melis demiş. Ederim tabii Fikret abicim. En güzel şarkılar sizin olsun. Radyonuz her daim açık olsun. Teşekkür ederim mesajına. İnşallah Semra abla da duyuyordur. Samsun Ladik'te zannediyorum yayınımızda bir problem var. Sevgili Hasan demiş ki dinleyemiyoruz Melis abla, lütfen bir çaresine bakalım. Hemen iletiyorum teknikteki arkadaşlarıma. Böyle durumlarda WhatsApp hattımızdan bize durumu bildirin sevgili kralcılar. Yani dinleyemediğiniz zaman, çünkü hava muhalefeti yayınlarımızı çok etkiliyor. Çok sıcakta da, çok soğukta da, çok rüzgarlı havalarda da. O yüzden hemen çaresine bakalım. En kısa zamanda oradayız Hasan. Teşekkür ederiz bilgi için, sağ olasın. Eskişehir'den Selim kardeşim dinliyor. Eşi Neval ile birlikte kızı Arya da dinliyormuş. Özellikle onun için bir şarkı istemiş. Arya'cığım yanaklarından öpüyorum. Sıradaki şarkıyı sana armağan ediyorum özellikle. Güzel bir hatıra olsun sende bu. Şarkı biraz yaşına büyük gelebilir ama büyüdükçe anlayacaksın ve çok seveceksin, emin ol. Bu şarkı özellikle Arya'nın.

Eski komşum dinliyormuş beni. Kendisine bir selam göndereyim. Binnurcum mesaide şu anda çalışıyor arkadaşlarıyla beraber. Demiş ki kulağımız sende. Şöyle güzel bir şarkını biz de talibiz. Hemen çalıyorum Binnur. Kolay gelsin. Sizinle beraber şu anda mesaiye kalan ya da geceden sabaha kadar çalışacak olan bütün fabrika emekçilerine bir selam gönderelim buradan. Zaten hep bizi dinliyorlar. Değil mi Binnur? Hiç kapanmıyor o radyo. Bizim en kral dinleyicilerimizden bir tanesidir sağ olsun. Şarkılarımızı sever, programlarımızı sever. Arada bir de böyle nadiren mesaj atar dinliyorum diye. Biz de ona şarkılar çalarız. Senin olsun sıradaki şarkı. Arkadaşlarının ismini yazmamışsın ama kadro çok kalabalık biliyorum. Hepsine selamlarımı gönderiyorum. Bu şarkı sizin olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi. Ama dememek için Emma Sigorta.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android tablet gri

0: biz. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum. Şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim. Hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ben Turan Bahşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim, şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek...

Evet, şöyle bir iç çektirdi bize Selami abi, yine çok güzel bir şarkısıdır bu. Başından sonuna kadar öyle yürekten dinliyorum ki her seferinde. Hemen peşinden de böyle anonsum oluyor. Aynen şu an olduğu gibi. İçimden diyorum ki ne anlatacağım, ne diyeceğim ben şimdi kralcılarımıza. Hiç arayı soğutmadan diğer şarkıya geçeyim. Anca kendimize geliriz diyeceğim ama yani bu şarkı da alıp bizi götürecek. Biz nasıl kendimize geleceğiz? Nasıl kendimize gelebiliriz ki böyle şarkılar çalarken sevgili kralcılar? Sorarım size.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yeni saatimizi açarken Nesrin ablamın mesajını okuyayım. Aynen noktasına virgülüne dokunmadan aktarıyorum. Tatlı bir sitem etmiş bize. Demiş ki, Melis kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sitem edeceğim biraz. Et Nesrin ablacığım. Et, sitem et. Bir türlü istek şarkımı çalmıyorsunuz ama. Demiş. Sürekli mesaj atıyorum. Dün Ata mesajımı okudu ama şarkımı da çalmadı. Ata abiye de şikayet etmiş mesajında. Lütfen çalar mısınız demiş. Güzel bir şarkı isteği var. Nesrin ablacığım, canım ablacığım, hepinizin kalbinden geçen şarkıları çalmayı arzu ediyoruz ama bizim önümüzde, bu aslında çok teknik bir bilgidir. Yani programcılar bilir bunu sadece. Ama kralcılarımız da bilsinler, bu sistemlerin önüne geçelim. Takip etmemiz gereken bir listemiz var. O listeye göre hareket ediyoruz. Mecbur kalmadıkça da dokunmuyoruz. Hepsi ışıl ışıl karşında şarkıların. Hepsi senin olsun abla. Sen yeter ki kızma bize. Ayrıca istediğin şarkıyı da sürekli çalıyoruz zaten. İlla ki bir yerde denk gelirsin. Kabul edersen sıradaki şarkıyı sana çalacağım, olur mu? Gönlünü alayım senin. Bak, çok seveceğim bir şarkı. Vallahi. Bu şarkı Ankaralı dinleyicimiz Nesrin ablamızın.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Kuzeyden itibaren hava serinlemeye başlıyor. Elazığ çevreleri, Malatya'nın güneyi, Adıyaman'ın kuzeyi, Bolu'nun güneydoğusu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Özellikle yarın İstanbul, Marmara ve Karadeniz'de birden değişecek hava koşullarına karşı

0: hazırlıklı olunmasında fayda var.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
6: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Zaman hızlı geçti bugün. Babalar listeli zamanı gelmiş. Yavaş yavaş da programı toparlayacağız artık. Sürekli dinleyen kralcılarımız bilirler. Şimdi babalar listelimiz başlıyor diye bir anons yaparım ben. Bir iki selam alırım dinleyicilerimizle böyle. Hoş sohbet. Ondan sonra önce Müslüm Baba'yı, sonra Ferdi Baba'yı, sonra Orhan Baba'yı, sonra da İmparatoru Kral sahnemize davet ederiz. Ve mümkünse de şarkıların arasına hiç girmeyiz. Çünkü ustaların konuştuğu yerde çıraklara laf düşmez deriz her zaman. Su gibi aksın geçsin. Bu akşam da şarkılarım çok güzel. Tahmin ediyorum ki kralcılarımız radyolarının sesini bugün de açacaklar. Çünkü sevgili kralcılar, bu şarkılar kısık sesle dinlenmez. Sevih Hacım, selamını aldım. Teşekkür ederim. Sakarya'dan dinleyen bir kralcımız. Eşi İsa'ya, oğlu Elyas'a, kızı Zeynep'e hediye ediyor sıradaki şarkıyı. Şimdi dinleyicilerimizin mesajlarına çok alışık olmadığım bir finalle bitirmiş mesajını. Demiş ki ya herkes yalan. Siz gerçeksiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira. 400 gram bahçıvan taze kaşar peyniri 159 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaman sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bugünü de akşama kavuşturduk çok güzel şarkılarla. Arada bir sohbet ettik, muhabbet ettik. Ucundan kıyısından hayatı paylaştık. Şimdi bana müsaade şarkıları çalıyor. Birazdan nöbetçi Erdem burada olacak. Arkadaşıma hayırlı güzel programlar diliyorum. Sağlık sıhhat olursa yarın aynı saatte Türkiye'nin en kral radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle sevgili kralcılar. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası kuzey taşıma yolunda üst depo onarım çalışmaları var. İstanbul istikametinde trafik akışı Tem Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Bursa Yalova yolunun 33 ile 36. kilometreleri arasında üst depo onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa Yalova istikameti trafiğe kapalı. Trafik akışı Yalova Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kırıkkale Yozgat yolunun 71 ile 73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM. Bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Melis kardeşimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Öncelikle Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Böyle yıllar sonra yani İngiltere, İspanya, Almanya böyle beşer takımla yer alırken biz biraz gariban kaldık Türk futbolu olarak. İki takımımızın, iki büyük takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi çok güzel bir şeydi. Bugün de kura çekimi vardı. Yani orada iki takımımızı görmek Türk futbolu adına çok güzel. Fenerbahçe güzel bir skorla Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yer alacak. Galatasaray ile birlikte her ikisine de başarılar diliyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi 32 takım hepsi birbirinden zor. Yani orada Şampiyonlar Ligi'nde oynayan hani bodolar bile dişli çıkıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle hiçbirini hafife almamak lazım. Hepsi şampiyonluk görmüş takımlar. Dolayısıyla güzel bir mücadele olacak. Hepsine başarılar diliyorum Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde. Bugün de İki takımımız Beşiktaş tabii çok büyük bir avantajla gitti. İlk yarı 0-0 tamamlandı. Beşiktaş'tan zaten ümitliyiz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Trabzon'dan bir ekstra durum bekliyoruz. Onu da yapabilecek güce ve kadroya sahip Trabzon. Fenerbahçe dün nasıl başardıysa deplasmanda zorlu rakibini yendiyse Trabzon'da aynısını yapabilir, başarabilir. Dualarımız Trabzon'da. Beşiktaş'ı zaten ben artık 3-0'lık bir skorla gitti, avantajla gitti. Beşiktaş'ın artık bu işi bitirdiğini düşünüyorum. Trabzon'dan da güzel bir sonuç. Yani Avrupa mücadelesinde 4 takımımızın olması çok güzel olacak. Türk futbol adına çok güzel olacak. Yani bu başarıları arka arkaya edindikçe sıralamamız da değişiyor tabii. Yukarılara doğru 9.'yüz şu anda galiba. 8. 7. olmamamız için hiçbir sebep yok. Bütün mücadele eden, ay yıldızlı formayı giyen, ay yıldızı dalgalandıran herkese sonsuz teşekkürlerimi ve başarılarımı, başarı dileklerimi iletiyorum sevgili kralcılar. Evet, her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkılarla inşallah 2 saat boyunca birlikte olacağız. Sizle de keyifli, güzel bir 2 saat yaşatmaya, paylaşmaya çalışacağım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

İğneada'ya bir selam gönderelim. Sevgili İnci teyze radyosunun başındaymış. Valide Sultan ve Büyük Reis de herhalde oradadırlar diye tahmin ediyorum. Ekip tamamlanmış. Peki, çok çok selam olsun İğneada'ya. O da artık İğneada'nın da sezonun sonlarına doğru geliyor diye tahmin ediyorum. Tabii şu anda yurdun çok değişik yörelerinde, tatil yörelerinde bizlere kulak verenler, dinleyenler, dinlenme amaçlı mutlaka, özellikle tabii sıcak yerler. Şu mesela bugün İstanbul çok sıcaktı, yarın herhalde bir yağmur geçişi söz konusu. Ama özellikle Eylül ayında o işte Bodrum'dur, Marmaris'tir, Fethiye'dir, oralar daha bir keyifli oluyor diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Yani sonbaharın o ilk 15 gününde çok sıcakta olmayınca tatil daha bir keyifli, daha bir güzel oluyor diye düşünüyorum.

ben affet. Yani şarkıya söyleyecek hiçbir şey yok. Ali Tekin Türe şarkısı zaten bir zirve şarkısı. Benim için üzülme de, yani herkese bir dokunuşu olmuş Ali Tekin Türe'nin, ama Bergen'e de benim için üzülme ve sen affetsen ben affetmem gibi iki şarkı Bergen'e almış götürmüş. Ama Atilla Kaya'nın gırtlakları yaptığı yorumlar, biraz birkaç kişiyle, müziği bilen birkaç kişiyle konuştum. Atilla Kaya'yı da bilen birkaç kişiyle konuştuğumda şöyle bir yorum yaptılar. Atilla Kaya'yı tam tavernacı olarak yorumlamıyorlar. Yorumdan dolayı, yani biraz daha damar olduğunu, yani belki bu şarkıları baz alıyorlar, belki yorumunu baz alıyorlar. Müzikten anlayan, söz yazan, beste yapan kişilerle Atilla Kaya konuştuğumuz zaman öyle diyorlar. Atilla Kaya başka bir ekol diyorlar. Yani tam tavernacı diyemeyiz onun için. Tavernaya başka bir yorum, başka bir tarz katan bir ekol diye adlandırıyorlar. Allah rahmet eylesin. Nöbetçi Erdem.

0: Hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhaba, ben Orçun Kolukırık, Kral FM dinleyicisiyim. Yolda Kral FM dinlerken anonsu duydum, şifremi aldım ve daha sonrasında otobüsün yanına geldim, hediye çekimi aldım. Sıradaki şarkıyı eşime armağan ediyorum.
2: Merhabalar, ben Turan Bahşiş, Kral FM dinleyicisiyim. Anonsu duyunca otobüse geldim, şifreyi verdim ve hediyemi aldım. Kral FM çalışanlara sevgilerle.
0: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda.

Kurtuluş'un şarkısı çaresi olmayan haller. Allah kimseyi böyle sınavlarla karşı karşıya bırakmasın. Tabii çok zor bir durum. Bazen öyle çıkmazlar da oluyor ki, maddi manevi, bazen hastalıklarla ilgili, bazen maddiyatla ilgili, bazen evladınızla ilgili. Herkesin kendine göre bir sınavı var tabii. Herkes bir şeylerle uğraşıyor. Hayat böyle bir şey. Herkesi Rabbim deniyor tabii. İnşallah bu sınavları atlatanlardan olalım. Çaresiz dertler Rabbim vermesin kimseye.

0: bir kendi.
1: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmir, Alapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
2: Hep damar, hep damar, full damar.
3: Nöbetçi Erdem.

0: Gençliğim gitti de yaşayamadım.
1: Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Hatamız yanlışımız sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar. Sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar ve hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim sağlık sıhhat verirse, nasipte kısmette varsa cuma akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet.

okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme başucumda dur yeter, çiçek atma mezarıma gel yeter.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: O yanık ve güçlü sesiyle ne güzel söylemiş rahmetli.
1: Mevsim baharmış.
0: Arabesk müziğine
1: dolaşanlar varmış.
0: Güzel işler yapmış. Güzel eserler bırakmış birisidir Cavit Karabey. Onun unutulmaz yorumlarından bir tanesiydi. Bu güzel şarkıyla da aleme gelişimizi duyurduk arkadaşlar. Ben geldim. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibi, aldığımız nefeslerin sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Nöbetçi Erdem'i uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: güzel şarkılarımızın hemen ardından üçlüğümüzü de yapalım hemen hiç hız kesmeden. Düzce'den Yusuf hatta bekliyor. Yusuf iyi akşamlar Yusuf.
1: İyi akşamlar Ata abi.
0: Yusuf tanıdın mı şimdi beni?
1: Şimdi tanıdım abi.
0: Allah iyiliğini versin. Yusuf, Yusuf çok mu yoruldun?
1: Evet abi yorgunluk var biraz. O yüzden bir anda öyle olunca tanıyamadım.
0: Yusuf diyorum kimim ben diyorum. 10 dakika önce kime mesaj attın diyorum. Kimsin sen? Yusuf bak bir anı olmuş oldu. Bu muhabbet.
1: Evet abi çok güzel ilk defa. Çok güzel bir anım oldu hayatımda.
0: Eyvallah. Bak unutamayacaksın bunu. At abiyle böyle böyle bir muhabbetimiz olmuştu diye.
1: Abi asla unutmam.
0: Eyvallah. Yusuf üçlüğün başladı. Hemen mesajını ilet şarkılarını dinleyelim.
1: Abi şarkıların bütün Kral Efendim dinleyenlere gelsin. Aradığın için üçlüğüme yer verdiğin sana çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Şimdi üçlük zamanı.

sevenimizin üçlüğünün son şarkısıydı. Üçlü tamamladık bu güzel şarkıyla ama Cengiz Baba'nın bir şarkısı daha geçti gönlümden. Üçlüğümüzün hemen ardından gönlümden geçtiğince dinleteyim istiyorum sizlere. Sevgili Metin Külünk abim dinlemediymiş. Selamlar gönderiyorum, eyvallah. Geceye kattığın tüm güzellikler için teşekkürler demiş. Ali Kadir kuzenimle birlikte köyde ateş yaktık, sizi dinliyoruz denmiş. Akın Aslan. Balıkesir'den Esra, komşularla okey oynuyoruz, bize de bir şarkı denmiş. İlaç gibisiniz diyor, el işi yaparak dinliyorum demiş. Ahmet Boy, sana armağan edilmiş. İyi akşamlar demiş. Bünyan T1'de yatmakta olan Mehmet Aldemir ve 32 kişi koğuş arkadaşlarına.

İstanbul'dan Ağrı Patnos tipinde, I tipinde yatan abiler Hasan Kemertaş ve Ali Doğan'a, Mahmut Demirkol'a, Ordu'dan Umut, can parçam sevdiğimle dinliyoruz diyor. Sevdiğime demiş. Isparta'dan Günnur, Tır kaptanı Hasan'a,

Ava tarafına gelirsen diyor tatile beklerim demiş. Eyvallah. Tatil yaptık ama yine bir kaçamak yapabiliriz gibi geliyor. Okullar açılana kadar. Bir Akçay düşünüyoruz bakalım.

İstanbul'dan Sefa, gece vardiyasına çalışıyoruz demiş Sefa. Danimarka'dan otobüsçü Ergin Erciyas, süpersin Atı abi demiş. Eşi Sevda Erciyas'a. Ankara'dan Samet, abilerime diyor İbrahim.

Çukurova Havalimanı'na doğru gidiyoruz demiş, severek dinliyoruz demiş Süleyman Gardiyan. Nebi Horoz'a selamlarını iletmiş. Mehmet Çulha'dan tüm Germenci'ye selam olsun denmiş. Evet, Anıl Kakaç, Murat Efil abime selamlarımı iletiyorum demiş. Ordu'dan Cansu, Efirli cezaevindeki kocası Mustafa'ya çok sevdiğini belirtmiş. Bahattin İstanbul Başakşehir'den, Mutsan Sanayi sitesine gece çalışıyorum demiş. Yıllar yılı severim Ata kardeşim demiş. Eyvallah, kolay gelsin. Eskişehir'den Feride, kızları Ecrin'in Irmak ve Yağmur'la dinlediğini belirtmiş. Canımız Arif Köse'de demiş. Yalova'dan 77T0047 taksi şoförü Dadaş Zafer, eyvallah. Tüm taksi camiasına, arkadaşlara demiş, çocuklarına, eşine. Sivas'tan Fikriye, eşi Samet'e onu çok sevdiğini belirtmiş. Sivas Kapalı Cezaevinde D1 koğuşuna denmiş. Bir sevenimiz eyvallah. Aydın Köşk'ten, Şabanoğlu Market'ten selamlar denmiş. Bolu'dan Sacide,

dostum Emre ve tüm kralcılara Ankara'dan selamlar demiş Furkan. Sizleri dinleyerek huzur buluyorum demiş arkadaş. Satanlara gelsin diyor Bülent Ersoy'dan. Dost bildiklerimi armağan etmiş. Güzel bir mesaj. Şarkıda uymuş yani. Bir severimiz Merve Adana'dan. Suluca cezaevindeki abisi kahramana. Ankara'dan Zübeyde. Esbiye cezaevindeki kardeşi Şükrü'ye. Sefa Can'la ve Koğuş arkadaşlarına. Ünye'den selam demiş. Eşim Kübra camcı için diyor. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim, eyvallah. Çorum Ortaköy'den Fatih Başaran'a denmiş İbrahim Erkal'dan. Yurdagül bütün sevenlere demiş Yurdagül.

0: Sana rahmetler olsun Kıvırcık Ali, ne güzel söylemiş. Servis mutlarımız İsmet Aslan'a ve amirimiz Enes Akan'a demiş İbrahim Halil Dağ.
1: Yitirmişim evi barklı, bir selam sal sabah olsun, bir selam sal.
0: Mustafa ve eşi Raziye Hanım Ankara'dan selamlar denmiş. Gönlümün sultanı Seçilim'le dinliyoruz demiş Adana'dan bir sevenimiz. Seçilim, seni çok seviyorum demiş. Dağdere Köyü'nün gülü için, Kadir Turan için demiş. Kayhan'dan bir şarkı. Alaşehir'den Halil. Eşi Ayşegül ve çocuklar Uygar ve Çağrı.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmo.

Uzlu ve Çetin Kaya Demirdöven ailelerine armağan ettiğini belirtmiş. Geldi. 97'den beri dinlerim diyor. O dönemler nişanlıydım. Şimdi 26 yıllık evliyim demiş. Eşim Mustafa Bey diyor. Bir sevenimiz. Uşak'tan Ümmü Han. Sevip kavuşamayanlara. Abim 20 yıl sonra sesini duymak ne güzel demiş. Hüseyin. Nerelerdeydin 20 yıldır Hüseyin? Didim'den Nazmiye. Bahçede oturmuş kral dinliyorum demiş. Aksaray Ağaçören'den Bozkır'ın Gölü'ne demiş Tahsin.

Balıkesir'den Nermin, mesaide olan eşi Mustafa'ya, pardon Murat'a. Pamukova'dan kaptan Fatih, çok sevdiği eşine ve kral ailesine.

Bizi sevmeyen değil, seviyormuş gibi görünenler ölsün demiş Emel. Hollanda'dan İbu Bekir. Adana'dan Feray eşine. Eskişehir'den Eda Irmak.

0: Antep'ten İsmet, eşi Dilek, kızı Özleme.
1: Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.
0: Ercan Ergin, Gaziantep'ten selamlar demiş. Adana'dan Saliha, oğlu Kahraman'a.
1: Seni sevmekten değil.
0: Bursa Demirtaş'tan İbrahim, gece vardiyası çalışanları. Sefer, Ümran, İbrahim.

Bursa'dan Hüseyin iş arkadaşı Salih Fatih ve tüm emekçilere. Ankara Mamak'tan Özgür, bütün dostlara.

0: ben senin üstüne gül koklar mıyım? Datça Mesudiye'den Buket Taşkıran, Fırat Ege Doruk için demiş Ferit Tayfur'dan bir şarkı.
1: Ben senin üstüne gül koklarım.
0: Trabzon'dan Yunus Kübra Acar seni çok seviyorum demiş.
1: Kalbini
0: İyi ki varsın dünyam demiş Yunus. Sakarya Akyazı'dan Münir Konur abimle tüm şoför arkadaşlara denmiş. İzmir Karabağlar'dan Bahar Can'dan çok sevdiği Ümit için. Zonguldak'tan Barış Evlek doğum günü olan kızı Defne'ye onu çok sevdiğini belirtmiş. Adana Aladağ'dan Şaban, İznik'ten Cüneyt, İlker Çelik Can Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi hastalarına denmiş. At abi beni de gör demiş. Kimmiş? Feride. Köydeyiz. Fındık ayıklamaya devam denmiş. Fatih Karagümrük'ten rahmetli Çiğdem'e denmiş bir sevenimiz. Beylikdüzü'nden Sahure memlekete yolculukta izliyor. Bir tanesi Cevdet Tütüncü'ye eşini armağan ettiğini belirtmiş, eyvallah. Kaptanımız Necdet abi, Kemal abi, İlham ve Murat kardeşime denmiş. Uşak Barnaz Orman İşletme Müdürlüğü, Çamsı Orman İşletme Şefliği, Kadir Cengiz ve tüm ateş savaşçılarına.

Kayseri'den Yalçın, Hüseyin Altın'dan. Emre Arslan tüm tır şoförlerine diyor. Beni de gör demiş. Herkesi görmeye çalışıyoruz vallahi. Cemile Kayseri cezaevinde olan sevdiği Halil Tufan'a. Serhat Yıldırım'ı şimdi Hopa'dan memleketimiz Elazığ'a seyir halinde izlenmiş.

Ayvalık'tan Özkan, evliliğinizin 40. senesi diyor. Eşi Cemile'ye, hay maşallah, nice yıllar inşallah. Bursa'dan Ömer, gece şoförlerine. Ferdi Baba'dan dönmüş. Tüm gemliklilere selamlar demiş Yusuf. Atabey artık müptelanız olduk demiş. Dinlemeden yatamıyoruz. Ankara'dan Muazzez. Antalya Cezendi Karagözlüoğlu çağrı için. Göktuğ Kemal, Manavgat'tan sevgiler. Allah Allah. Almanya'dan Çetin Bektaş, tüm gurbetçilere. Taksici Yusuf Olcay, Almanya Berlin'de yaşayan çok sevdiği nişanlısı Aslı'ya.

0: Sakarya'dan Selçuk Akman, Anıl kardeşimin doğum günü kutlu olsun demiş.
1: Bir yıldızdın, akıp geçtin.
0: Lapseki Adatepe köyünden Engin Altun abim ediyor. Dört kafalar dinliyoruz denmiş.
1: Yalan oldu, yalan oldu. Ateş söndü, yalan oldu.
0: Samsun'dan Muhammed Ay doğdu. Yol arkadaşı Sami Çetinkaya'ya. Almanya'dan Cem. Tüm kalpsiz.

7508 şoför Kemal. Demiş ki mesajları atlayarak mı okuyorsun? Vallahi hangi mesajı? Neredeki mesajı okuduğumu? Ben de bilmiyorum. O kadar yoğun mesaj geliyor ki sıralama karışabiliyor. Eskişehir'den Eftal, mapusta olan babası Erkan'a. Balıkesir'den İsa, eşi ve çocukları Arzu ve Furkan'a.

rahmetle anıyoruz İbrahim Erkal'ımızı da. Onun yine bir güzel şarkısıyla, gönlümden geçen şarkısıyla muhabbetimizi artık virgüllendirelim. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadir Han'a bırakalım arkadaşlar. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek, her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen...

0: Allah iyilik edenleri sever diyen, Allah ve peygamberine itaat edin diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Selamlar Kadirhan, kolay gelsin. Bursa'dan Salih, şu anda gece vardiyasında bir otomotiv sektöründe çalışmaktayım. Sizlerden tüm sevdiklerim için güzel bir şarkı istiyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlarım Hüseyin Yıldız, Fatih Kuşkayal, Mehmet Atalay'a armağan edersem mutlu olurum diyor. Hem onlara hem gece mesaisinde olan kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Yine Balıkesir'den Mehmet Ali'den gelen bir mesajımız var. Bursa'dan Balıkesir'e seyahat ederken seni dinliyorum. Dinleyen herkese sevgi ve selamlarımla diyor kaptanımız. Bizden de ona selam olsun. Yol açık olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Sakarya Geyve'den Kaan Habib, krala selam damara devam demişler. Bizden de onlara selam olsun. Kadirhan abicim iyi yayınlar. Balıkesir'den Elif ben. Gecelerimizin değişmez rutini senin sesini duymayı beklemek çok güzel demiş, eksik olmasın. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında unutulmayanlar bölümümüzde Kamuran Akkor'dan da bu gece güzel bir şarkımız var. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. Yazılı mesajlarımız gibi sesli mesajlarınızı da gecenin geç saatlerine kadar en güzel şarkılar eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift sıfırdan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Devam edelim güzel şarkılarla.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kopmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp. Ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

0: selamlar Aysu, şu anda seni dinleyen eşimi çok sevdiğimi, Serkan'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Kaptan Günay'dan gelen bir mesaj, İstanbul'dan Düzce'ye seyir halindeyim diyor. Kadim dostum avukat Murat için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş sevgili kralcımız. Sizleri 96 yılından beri dinliyorum, güvenlik görevlisiyim. Göreleli Şahin, kolaylıklar dileyelim sevgili Şahin'e, aynı zamanda mesaide olan tüm kralcılarımıza. Evet, devam edelim. Mudanya'dan Arda'dan gelen bir mesajımız var. Babaannem Aysel'le seni dinliyoruz diyor. Davutlar'dan Ali'den bir mesaj. Yine Kayseri'den Yalçın, tüm sevdiklerim için diyor. Şeyma'dan, Sivas'tan gelen bir mesajımız var. İyi geceler. Balıkesir'den Balya'dan Hayrullah. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum. Özellikle tüm sevdiklerime gelsin diyor. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkıyı kralcılarımıza paylaşacağız. Evet, sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz ama öncesinde birkaç mesajı daha paylaşalım. Merhaba, programınız güzel. Şu anda yolda olan güzel kalpli arkadaşıma gelsin diyor. Malatya'dan Murat.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Evet, 01.34 yaptık saatlerimizi. Bir kez daha tüm kralcılarımıza güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan kralcılarımıza, yollarda bizi dinleyen kaptanlarımıza, yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza, gurbette olan kralcılarımıza da selam olsun. Yine gurbetten gelen bir mesaj Fransa'dan, Lyon'dan polis. Sevgili Saf Uriye, şu anda nöbette seni dinliyorum Kadirhan demiş. Hem sevgili Saf Uriye'ye hem de şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Hayırlı geceler, hayırlı cumalar Kadirhan. İstanbul Eyüp Sultan'dan Melek Ayarmak. Kral FM kurulduğundan beridir dinlerim. Size ilk defa mesaj gönderiyorum. Hepinizin yeri ayrıdır. Geceleri uyuyabilen birisi değilim ve

saatlere kadar bıkmadan sizleri dinliyorum ve sizleri çok seviyorum demiş, eksik olmasın. Sevgili Meleğe de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Devam edelim, şöyle birkaç mesajı daha paylaşalım. Kadirhan abi hayırlı geceler. Hatay'dan Seydullah, özellikle eşim Kadir'e gelsin diyor. Kolay gelsin Kadirhan, iyi çalışmalar. Sakarya Akyazı'dan Sinan, gecelerin sessizliğinde sen ve şarkılar bir başka güzel. Abi ertesi güne motive kalkmamızın sebebisin demiş, eksik olmasın. Kamuran Akkor'dan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Söz vermiştik az evvel. O sözü birazdan güzel bir şarkısıyla yerine getireceğiz ama öncesinde Cengiz Kurtoğlu'ndan güzel bir şarkı seçtim. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Sevgili Muhittin şu anda bizleri dinlemekte olan kralcılarımızdan. Kadirhan diyor, hayırlı geceler, 90'lardan bir Kral FM'i dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Ferdi Tayfur'dan da güzel bir şarkımız var. Bu arada sevgili Muhittin bu mesajı Bursa Yıldırım'dan bizlere göndermiş. Selam gönderelim. Güzel bir şarkımız var. Ona da armağanımız olsun.

0: Unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. İyi geceler Kadirhan. Ben Düzce'den Hasan, tır şoförüyüm. Şu anda Düzce'den Manisa'ya doğru yoldayız sevgili Levent abimle birlikte. Senden Adnan Şenses'ten bir şarkı istiyoruz demişler. Yollar açık olsun kaptanlarımızın. İyi yayınlar Kadirhan. Hollanda'dan Serkan Aypay. Şu an işteyim, seni dinliyorum. İlk defa yazıyorum. Hayırlı cumalar tüm dinleyenlere ve Şekerköy'e gelsin demiş. Ferdi Baba'dan bir şarkı istemiş. Birazdan güzel bir şarkısıyla o sözü yerine getireceğiz. Selam olsun bu arada sevgili kralcımıza da. Kadirhan abi iyi geceler. Sivas'tan Murat Kurt ben. Eşim, çocuklarım, bacanağım, Bahattin, baldızım Meral için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Almanya'dan Selina'dan gelen bir mesajımız var. Esma, Nur, Ercan ve bir cana selam gönderirsen seviniriz. Sıla yolundayız. Almanya'ya, Almanya'dan İstanbul'a geliyoruz demiş. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Aynı zamanda Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Bu arada WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00'dan hem sesli mesajlarınızı hem yazılı mesajlarınızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Efe'den gelen bir mesajımız var. Kerim'le şu anda bizleri Denizli'de dinlemekteler. Tüm kralcılara sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz demişler. Efe'ye ve arkadaşı Kerim'e de bizden selam olsun. Burak Marmaris'ten şu anda yanımda olan Erkan abim ve Tayfun'la seninle izliyor. Müslüm Baba'dan bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Kadirhan iyi geceler. Hüseyin tır şoförüyüm. İstanbul'dan Kayseri'ye gitmekteyim. Sevdiğim eşime, çocuklarıma, bütün herkese sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda tüm kaptanlara gelsin demiş. Hayırlı yolculuklar diliyoruz sevgili kaptanımıza. Yol açık olsun hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da şarkımızı armağan edeceğiz. Öncesinde yine kaptanımızdan Baki'den gelen bir mesajımız var. Denizli Buldan'dan bizleri dinlemekte. Hayırlı cumalar Kadirhan kardeşim. Şu anda Kral FM dinliyoruz. Abim İsmail ve biricik yeğenim Alkan için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyoruz demiş. Kubilay Almanya'dan Sıla yolunda istikamet, memleket. Gidene de dönüş yolunda olanlara da selam olsun. Yolunuz açık olsun. Kayınpederim Uğur ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Yollar açık olsun tüm yolda olan kralcılarımızın. Yine yurt dışından gelen bir mesajımız var. Sesli mesajımız var. Dinleyelim bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Almanya Dortmund'dan Şefik Ceylan. Bartın'a tatilimiz bitti. Şu an Dortmund'da geri dönüş yolundayız. İstanbul civarlarında. Size yakınız. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: Evet, yol açık olsun sevgili kralcılarımızın. Bir kez daha yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Güzel bir unutulmayan şarkımız var. Az evvel sözümüz vardı Ferdi Baba ile ilgili. O sözü güzel bir şarkısıyla yerine getirelim. Sonrasında buradayız.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç Gibi Radyo.
2: Kadirhan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. İzmir Torbalı'dan sevgili Beyhan'dan gelen bir mesajımız var. Kulağında kulaklık, gece vardiyasındayım. Kral FM'le işim güzelleşiyor demiş. Tüm emekçilere gelsin sıradaki şarkı diyor. Hayırlı cumalar Kadirhan, Uşak'tan Mehtap, Emrah'tan bir şarkı istemiş sevgili kralcımız. Hayırlı cumalar Zeynep, şu an Kayseri'den İstanbul'a yolculuk yapıyoruz. Can yoldaşım, yol arkadaşım, eşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz tüm yolda olan kralcılarımıza. Kadınan Finlandiya'dan Hüseyin, ben seni dinliyoruz diyor. Selamlar Serhat, Hollanda'dan Rotterdam'dan tüm kralcılara selam olsun. Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş. Özellikle Balıkesir'e hediye ediyorum diyor. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail abimizden gelen bir mesajımız var. O da selamlarını ileten kralcılarımızdan. Sesli mesajlarımız da var. Hemen sesli mesajlarımızın da birini paylaşalım. Amerika'dan gelen bir sesli mesaj.
1: Merhaba Kral FM ailesi. Merhaba Kral FM dinleyicileri. Ben New York'tan Talat Ultaş. Sıradaki parçayı tüm Kral FM ailesine ve dinleyenlerine gelsin. Ayrıca özellikle de belki şu anda sizleri dinleyen ve beni tanıyanlara da gelsin. Her zaman Kral FM DJ'lerinin söylediğini bir kez de ben dinleyici olarak ileteyim. Lütfen sesli mesajlarınızı da kaydederken özellikle radyonun sesini kapamayı unutmayın ki.
0: Evet, unutmayın ki sesleriniz net bir şekilde sevgili Talat'ın gönderdiği şekilde ulaşsın bizlere. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de kralcılarımızla hem de sevdiklerinizle saat 03'e kadar güzel şarkılar eşliğinde paylaşmaya devam ederiz. Selam gönderelim New York'a, Talat'a da sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Karabük'ten, Ramazan'dan gelen bir mesaj. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Herkese hayırlı cumalar temennisinde de bulunmuş sevgili kralcımız. Eksik olmasın. Ramazan'a da selam olsun.

0: İzmir'den, Torbalı'dan Beyhan şu anda mesaide olan kralcılarımızdan. Yine İzmir'den sevgili kralcımız Saime gece çalışanlara gelsin diyor. Devam edelim mesajlarımıza. Selamlar, hayırlı geceler Kadirhan abi. Almanya Stuttgart'tan meyve sebze halinden Aksaraylı Yunus mesaiye başladım abi. Hemen radyoyu açtım demiş. Bütün çalacak şarkılar tüm gurbetçilere ve dinleyicilere gelsin diyor. Selam gönderelim sevgili Yunus'a. Aynı zamanda onun gibi çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı geceler, selamlar. Uğur Öz şu anda Almanya Duisburg'dan Sıla yolu istikamet Giresun'a doğru beraber gittiğim kızım Erva'ya, damadım Kubilay Cıvır'a hayırlı yolculuklar temennisinde bulunursanız mutlu oluruz demişler. Yollar açık olsun, hayırlı yolculuklar diliyoruz hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza. Aynı zamanda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Nur Semin, İstanbul'dan Ordu'ya seyir halindeyiz. Sıradaki şarkı Canım Eşim Mücahit'e gelsin diyor. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yollar açık olsun inşallah. Bir kez daha yolda olan kralcılarımıza selam gönderiyoruz. Sarp Gümrük Kapısı'ndan selamlar. Caner kardeşimle seni dinliyoruz diyor. Ali'den gelen bir mesaj. Hem Ali'ye hem Caner'e de selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan